kuten nangornan ata bia tuke bata katte kuten aholar kurmge gotun varatta fatma sekke teke me hafta ese boringe me de hafta ga program ne malman da ta borin da te kuten nangornane varan hasa surprise vara tafatu kame kodakuten ge bage chan fenigen daane me hafta ga ei me hafta kanyan nunge me hafta en feshigen hama me badal me arnani ehme ma e badal ke ko bato te ko dena kial derna vara rit lave genestifa